Kuvan Bey severiz mi ama? Kibi mi acaba? Full get lan kubabas, full get over.